Ahlaya ben triyil. Avrupa bakıranı halkına da bir hane kane. Türkiye'ye ahlaya ben tabriyim. Avrupa'm ki Türkiye canı şişe tüne kone. Ve bu o yeter duyuyum. Ah,